herkesin oynayabileceği idman tenis. Bu idman növü koordinasyon, refleks ve sürekli karar verme bacarıklarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin ezele grubu

ve teneffüs sistemini inşaat ettirir. Oyuna başlamadan önce isim ve hareket etmeyi unutmayın. Asüde vaktinizi tenis ile değerlendirin. Daim sağlam kalın. Azerbaycan gençleri ve idmançıları

0: Volkart Banko Baku ASC'ye mensuptu. Banko Baku 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Yollar hakkında malumatı Banko Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.
2: Bütün uğurlu işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Seher idmanını kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençler ve İdmançıları tövsiye edir.

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: Cem'e 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz.

0: Dinamo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine de 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 mana 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya solmuşka güne bakan yağı 7 mana 59 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Автоэфэмдэ реклама.
2: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kriptovaluta, 15.000'den çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyonu. Siyasız ticaret, ani medahil mexaric, her adımda ferdi deste üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atan. Etraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 litrelik yonca karıdalı yağı 4 manat 99 gepik. 1 litrelik baso poma zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Süpermarketlerde Apple Pay ve Google Pay vasıtasıyla Visa kartınızla ödeniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu elde edin ve Sibriz'de istirahatten zövk alın. Her market alışverişi sizi Sibriz'de istirahate bir adım yakınlaştırır.

0: elde etme imkanınız var. Banco Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Banco Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Yollar hakkında malumatı Banco Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.

0: Bakıda saat 4'tü.
1: Cem'e 20% ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan.

0: Bir, iki, üç, bir.
1: Gündeli hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stand'de daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 32.00. Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand'de. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiya esasında faaliyet gösterir.
4: AutoFM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bravo'da super kıymetle sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 litrelik yonca karıdalı yağı 4 manat 99 kepik. 1 litrelik baso poma zeytun yağı 9 manat 99 kepik. Super kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var.

0: Bakıda gece saat 12'di.
1: Cem'e 20 faiz ilkin ödenişle mensil, Şerifzade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayi, Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM.